8500. Al hadi kuruşan. 8500 al. Al 50 kuruş al. Tanseler, tanseler. Al Smith'e 500 al. Al 50 kuruş al.